0: Video shunday minen tege chinanda shunday kishilerde hayvanlarda minen shunday jililiq bor bit u minen shuni kure bilgeli degen hislar uyatdi.
1: Menga ko'rsatmay turali bu videoni, yema?
0: Ne.
1: Men hali yillarga hozir to'g'ri, ertarak.
0: Ertarak.

Hürmetli dostum, tizden Kurban Bayramı. Esin ezer tügülmeli, barışılma. Zekat Hayriye Fondunda soruklarını şalıp da bulup da vereler. Hatta

0: ise, yana soğan süt ise, oyla tanışlığı, tuğan yurt jılısı yaşarınken. Bular barısı da Tamletta mayında. Tamletta. Bala şaq dəmi. Satı noktalarından sırağız.
1: 91.5 FM.